Dastan Sapanentes program yönetici Ötbin Şina program Pınar. Program çocuk kanpenmin Zakir Hüseyin yan sırtan kanpenmin Gulzar Hüseyin. Midi mi vika diva kaşvani kargilin.